0: Üçe haber devam edin. Bişti harfina desilata bahis li Iraqi li sala 2003 gelek kabineyin hukumi li Bagdaya hatına ava kirin. De kabineyin despeke de kurdan gelek postin bilind yen siyasi u leşkeri hebun. Li bedrecahi avan salan hedi hedi postin kurdan berev kimbuni ve çun u naha postin bilind yen leşkeri ku bere pişkin kurdan bun geleki kimbune. Her vaha de kabine Ali Zeydi da jekoma penci brikarin veziran beteneye dujvan kurdu.
1: Pegahu bejdari kirna kurdan ji Ali wergirtna postan de devleta Iraqe da beref paj vedi çid. Jekoma neziki 65 postan.

Türkiye jibo televizyoneke qayyum hatı tayin kirin. Ve şan enve hatı sekinandın u yazda kes hatım girtin. Partiyen muhalefet teji ev gav ve ke kemkirina azadiya çapemeniye binaf kirin. İro hezin evlekariye yeni İstanbul'e ketin Navenda Harp TV'ye. Ve şan sekinandın u qayyum jibo reveberin ve tayin kirin. Hezin evlekariye de çarçuveye dozeke de kojeyla Dozgeriya İstanbul'e ve hatiye vekirin de ev operasyon pek anine. Dve çarçubeye de jibu hevde kesan fermana girtini hatiye dayin ve hatta na yazda kes hatine girtin. Naci televizyon jehela hezin evlekariye ve hatiye dör peşkirin u destur nae dayin ku karmen din ve bikevin hundur. Televizyon bere neziki CHP bu u naci nezi partiya nüye. Serüke Partiya Nü, Özgür Üzel Gotko, Girtina Televizyonu Kare Diktatoranı. Hep Serüka Partiya Demi, Tolay Hatımoğulları'cı Girtina Halk TV'ye ve ke darbeye ki giren le azadiya çapemeniye bin afkiru Gotko, ev yek naya kabul kir. Tamaşan ece, emi de derbare hemen mücarede biçim bacare Ankara'ya

0: Jinavadan Can ya Kanal Heş dem baş ve temaşvan ejen böre necbu peşkeşkirna bülteneke berfireh yan uçan bültename ve kehercar bihin sarınuşen girink desvedik. Lisar erişen Arabin her du taxin güveran u neşvayen hesake navenda ragandı ya yekneyin parasına jun yepeje bang li hukumeta Şam'e kirku berpisyartiya xol lehemberi van gefan bicibine. Bu kesin ku dipiş van aluziyan deneji ben darızandır. Deman demede kenek yeci ev eriş şermazar kirin. Mijaran nenavendibuna Suriye ciheki giring de panelin siyaset medaren Kürt en lehevleri de girt. Aliyen siyasiyen Rojava'yı kursan jidvejin, Pekanina bendin reketna bisuneye çileye ne navendibune misogerdike le astengici le peşya ve pevajuyane.
1: Çoğumi terkihatun yoku de hindir kubani de amdes bi bikin. Rastici yani em khoji de zonan yani ejbu.
0: Şaradariya bajare kobani dezbe qeyrkirina riyen hın gundawaren bajer kir. Zaruka şaradariya Kobani jidbeje ve de demeke nezde evi dezbe qeyrkirina kolanin nava bajer jibik. Le kampa domize a koçberin Rojava'yı Kurdistan'ı xalik jibo ve gara sercihu varin xoa du dile. Beşek ji koçberan dibijin edi zaruken van le vir jidayik bune u ve gara van a Rojava'yı Kurdistan'ı karaki dijvara. Hinek jididin zanin ku eğer Rojava bi tamamı asayi bibe, evi vegerin sercihu varıxu.

Li Tirkiye ji bo televizyoneke qeyum hatı teyinkirin. Weşana veji hatı seknandın u deheman demide yazda kes ji ve televizyone hatın girdin. Partiyin muhalefeti jih ev pengav veke kemkirina azadiyat çapemeniye binav kirin. İruhezene ule kariyeyen Stembol'e ketin nava halt TV'ye. Weşan bi tamamı seknandın u qeyum li cihye reviberiya ve hatı tayinkirin. Hezene ule kariye de çarçıve dozakede kucaliye serdozgeriya Stembol'e ve hatı bu

Den başpa tamaşvanın heca Kerem Kendigel ve Bültena Berfireh Yanuçan. Bültena me veke hercar behin sarnuşen girin desvedik. Zaroki Yekitiyan İçtimaniya Kurdistan'ı Bafıl Celal Talabani li debaşane peşvazi li hefseroki Partiya Demet Tüncer Bakır Hankir. Ujere got, evet de piştavani kirna penga va diroki ya pevajuya aştiye de berdağın bin. Li Türkiye jibo reveberiya Halk TV'ye qeyum hatı danin. Ve şanen ve hatın seknandın u yazda kesçi hatın girtin. Partiyen muhalifet eji ev pengav ve ku gemkirna azadiya çapameniye binav kirin. Lisar erişen Arabin her du taxin güveran o neşvayen bajari hasekin navanda raganne ya YPJ bank le hukumeta Şamekir. Ragahan ku dve berpsiyartiya xo lehemberi van gefan bicibine. Aliyen siyasiyen Rojava'yı kursan edvejen pekanina benden reketina bisüneye çileye nenavendibune li Suriye misogerdike li astangi li peşiya ve pevajuye hene.

0: Evet, dınav
1: partilerden
0: maha
1: yurtdışı
0: cotme heder digel partiyen
1: yurtta
0: siyasi
1: oturuyor
0: pevgu
1: olduğunu,
0: ardına aramanan
1: partilerden
0: bıke
1: gelen
0: ulgora peşniyarenli
1: öneriler
0: partiyanten
1: çerçevesinde
0: komisyon de
1: yurtdışı
0: karede davya
1: oturumlarının
0: cotmeye
1: ekonomik
0: anji
1: destekleri
0: despeka
1: nasıl
0: mıcdar
1: devam
0: ile berava kiren.
1: edileceğine dair
0: Üçberveye ki desnişan
1: yorumlarda
0: kırna
1: bulundu.
0: diroke kezalar ne gen
1: Partilerden
0: gaza.
1: sadece
0: Le
1: Mayıs
0: estahmin
1: ekonomik
0: dikim ku
1: destekleri
0: je haftaya
1: açıklanmak
0: seyem
1: mümkün
0: al
1: değil,
0: cotme
1: fakat
0: hepe ve
1: ekimin
0: tura
1: ikinci
0: hevditina
1: haftası
0: abu
1: gibi
0: partiyana
1: olduğu
0: dikara
1: için
0: despe
1: başvuruları
0: bike.
1: partilerle
0: Na
1: görüşmek
0: hejmara ku
1: zorunda
0: serokü
1: kaldı.
0: meclise peşniyar kiriye
1: Meclis
0: le serveye
1: partilerinin
0: ku
1: önerdiği ve
0: komisyona
1: ekonomik
0: gwera ava
1: reformun
0: kırın u
1: işi
0: te de je
1: yapılabilecek
0: partiyen
1: olduğunu
0: ku
1: çok
0: komen
1: farklı
0: wan
1: bir
0: hene
1: yol olabilir.
0: 12'de 13'de kes
1: Fakat
0: cih
1: bu
0: bigirin.
1: tabii
0: Le
1: çok
0: ev
1: daha
0: yek
1: olumlu
0: de
1: sonuçları
0: wataya ku
1: olacak.
0: komisyon de
1: Bunun
0: pırtengu
1: yeterli
0: bisinyor bimine.
1: olabileceğini,
0: Mecvan ragahand ku ev yek de tere neke.
1: niteliksel gücü olan bir komisyon olmalı. Daha önceki komisyon
0: Vekile Seruke Grupa Partiye Demi de Derbare Rola Koordinatoriye ya Öcalan Deji Diyar Kırku Le Ser Veyike Tu İtiraz Tünene Le Ne Rastek Umruv Vitene Bıxe Pozisyon Eke Ku Herkina Pevajuye Koordinat Geteni U Meseleye Tene Bıxe Asla Koordinasyon Eke Tenk U Bisinurdar
1: olduğu sürece de belirsizlik kendisini koruyor ya
0: Li
1: da
0: derbare
1: sistemin
0: rola
1: ekonomik
0: koordinatoriye de
1: yönetiminde
0: dahuyani
1: yaşamıyor.
0: tendayin. Li ser
1: Belirli
0: veye ki ku
1: miktarlarında
0: dve
1: sayı
0: biraz
1: yetmez
0: öcalan rola
1: ve
0: koordinatoriye
1: ayrı
0: bigre ser
1: bir
0: xoya tu
1: belediye
0: itirazak
1: seçmeye aynı
0: tüneye.
1: günü
0: Li
1: bir
0: xala ku
1: yetkili
0: dve em
1: seçmeye
0: liver bala
1: aynı
0: xobidini
1: günü
0: eve.
1: görüyoruz. Şimdi
0: Em dınav
1: yetkili
0: pevajoya
1: seçmeye
0: kedene ku
1: beklemek
0: je
1: aslında gerekli
0: havildana
1: değil.
0: koordine
1: Olduğu gibi
0: kirna
1: yapılan
0: hinek
1: toplantı
0: tiştan ve de tire.
1: periyodik bir şey olur.
0: Dımcara nezik buna
1: Periyodik toplantı
0: behişmendiyen
1: yani
0: kemker
1: periyodik toplantı
0: encamin
1: yani
0: sağlam
1: periyodik
0: dernake ve
1: toplantı
0: hole.
1: yaparsan
0: Duhole de
1: bu
0: müzakereye ke ku dümeşeheye.
1: gerçekten olağanüstü bir
0: Brez
1: şey.
0: Öcalan jibili
1: Gerçek
0: ku
1: destek
0: ser
1: ve destek olmalı.
0: muzakarevane
1: Bunun yetiş şu anda
0: hem de
1: görmüyoruz.
0: çavê
1: Aslında
0: gelê
1: biz
0: Kurd'de hem jî ji bo raya
1: meselenin
0: giştiya
1: doğrultusunu
0: cîhanê
1: anlamak ve anlamak
0: navnîşandeke
1: için
0: giring û
1: hem
0: siyasiye.
1: nasıl
0: Ji
1: işleyeceğini
0: ber
1: anlamak
0: vê yekê
1: için
0: naraste ku
1: bir açıklama
0: mirov
1: olmalı.
0: vîtenê bixe
1: Çünkü
0: pozisyoneke ku
1: temenniler var.
0: herkîna
1: Hala
0: pevajoyê
1: bizim
0: koordine dike û
1: sorularla
0: meseleyê tenê
1: ilgili
0: bixe
1: görüşmek
0: asla
1: istediğimiz
0: komisyoneke
1: noktaları
0: tengû
1: olacak
0: bisînor.
1: mı olacak mı
0: Hewce ye ku
1: bilmiyorum.
0: mirov
1: İşte
0: ve mijarê ji vê
1: adeta
0: perspektîfa
1: beklentilerden
0: berfireh
1: gelen
0: bigire dest û
1: açıklamalar var.
0: binirxîne.
1: Fakat
0: Di rastiyê de tiştê ku divê
1: bazı
0: were
1: yeni
0: kirin
1: kitaplarla yeni
0: rola
1: projelere dair
0: koordinatoriye ye.
1: yeni gelişmelere
0: Koordinatori
1: dair
0: dikare bibe
1: bildirimler
0: sernavê
1: almak,
0: jêrîn
1: adım
0: evê
1: atmak
0: mijarê.
1: partiler
0: Le
1: görüşmek
0: edî divê
1: istediğini bildirdi.
0: gavên li
1: Bu
0: gora
1: yönde
0: rola Brez
1: yeni
0: Öcalan a
1: bir
0: pevajoya aştî û siyaset
1: katı
0: buna li Türkiye'ye de
1: fark etsin.
0: werin avêtin.
1: Şimdi bu belirsizlik var ve bunun aşılması.
0: Numan kurtulmuş, Saruki parlamentoya Türkiye amacı büyük ekir ku, pevajoya çara seriye ku Ankara jirad beje Türkiye bir terör, u İmralı jirad beje aştivci vaka demokratik beje bandura xol ser hem Suriye hem ji Irak'a çekir.
2: Terörsüz Türkiye sadece Türkiye'nin sınırlarıyla
3: Prosey Türkiye'yi betiriyor, pırsı için teniye peyvest sınırakani Türkiye niye? Balku proseye kaka her la estawa karigeri ereniyekani la sarvulatani navçaka, çilla Suriye, çilla Irak u çilla vulatani dikajdada binin. Hivadarin legal baru peşçuni prosey Türkiye'yi betiriyor, pırsı navçayı betiriyor iş, betedi.
2: Dostumuz Irak.
0: Numan Kurtulmuş bahsa ve yeke jitke ku, de dema çamrujen bede, Lijneya Çavderiye de Jivan Partiyan Pekbere ku fraksiyonun van dınava parlamentoya Türkiye'de.
2: Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında oluşan...
3: Ev encümeni be sarokayeti yeri de deri sarokomer le bari prosaka damızrava, hengav be hengav le peşatakanu, evi beru peşçunakan çonun de koleto. Le pajavaş, le çanroji ayinde de Lijneyi Çavderi, lev partani fraksiyonu yaniye le parlaman pek deyenin.
0: Numan Kurtulmuş Saruke Parlamento Türkiye tekezli serviye ki jikriye ku entegrasyonu hezen Suriye Demokratik digel damudezgehen Suriye ba avay ki les cihye heviye. Daman demede hevi jikvas ku dedema çan rojen bede beçekkirna grupin derve yasayı yenli Irakici despebike.
2: Ve hem kardeşimiz dostumuz Irak'ta
3: لهر يقل عراق ولا سورياش جروبا شكدارا كانوا ميليشيا كان بطواوي لكاريجري دخرينو بخيراي برو او دتشين كاتشك تانيا لدسي دا صلاتي دولة دابت لو تشوار شوي دات يا كلبونوي بيدو يبقى لقل سيستمي سوريا دابا شوي تشي خيرا معي اميدو هوا دارين لما وي تشند روجي اين دا العراقيش بروسي شكدا ماليني جروبي ميليشيا كان دس بيبكات
0: Saruke giştiye Partiya Sosyalist a Kurdistan Peseki Bayram Bozyıl. Liser pevajuya çaraseriya Pırsa Kurd, geşedanın davye yen herimi u giringiya yiktiyan neteveyi dahuyani ekda. U ragahan ku çektanina pekeki u bedavi anna şer de berjandiya gele Kurdiye. Her vaha dahuaz kir ku devleta Türkiye'ci ve lezubes pengaven praktik ve derbari de babeşe.
4: Ev du sale bi navê pêvajo hewlanek dest pê kiriye. Lê divê pêvajoyê da تو پیوک در حقی مثلا کردو کردستان